0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Oh, the gospel.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: wherever you may lead.
1: Farklı bir duygu,
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: 103.6 FM.
1: 103.6. Radio Light.
2: Proverbs chapter 3 verses 24 through 26.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı sizi defalarca uyarmıştır. İblis ise Tanrı'nın her söylediğine inanma der. Bense size İblis'in yalanına mı yoksa Tanrı'nın sözüne mi inanacaksınız diye soruyorum.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ayartı konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ayartıya daha fazla direndikçe üzerimizdeki baskısı daha da artıyormuş gibi gelir. Ayartı ile gelen baskı adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Her birimiz yaşamda çeşitli ayartılarla karşılaşırız. Bunlar çok güçlü ve farklı biçimlerde kendini gösterebilir. Eğer size yaşamınızdaki en güçlü ayartı nedir diye sorsaydım, cevabınız ne olurdu? Diğer bir ifadeyle, size göre en çekici ayartı hangisidir? Bugünkü vaazımızın başlığı, ayartının çekiciliği. Şimdi sevgili dostlar, lütfen Kutsal Kitap'ta Yaratılış 3. bölümü açın. Çoğunuz bu ayetleri ezbere biliyorsunuzdur. Çünkü burada her türlü ayartının başlangıcı olan bir olay anlatılır. Bunun ilk ayartı olduğunu biliyoruz. Ancak metni inceledikçe ilginç bir şey daha fark edeceksiniz. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ayartı konusunda hiçbir şey değişmemiştir. Ayartının çekiciliği konusuyla ilgili olarak Yaratılış 3. bölüm 1 ila 7. ayetleri okuyalım şimdi. Bakın ayetlerde ne yazılı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." Kadın, "Ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar." Dostlar, eğer not alıyorsanız, öncelikle ayartının habercisinin kim olduğunu not etmenizi istiyorum. Öncelikle bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Yaratılış 3:1'de Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı diye bildirilir. İblis, kutsal yazılarda yani kutsal kitapta ayartıcı diye adlandırılır. Ayrıca 2. Korintliler ve Efeslilerdeki ayetleri hatırlayalım. 2. Korintliler 2:11'de "Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim, çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz" diye bildirilir. Efesliler 6:11'de ise "İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın" diye bildirilir. İblis için hilekar, kurnaz, sinsice tuzaklar kuran gibi sıfatlar kullanılmış. Kutsal yazılarda yılanın en kurnaz hayvan olduğu bildirildiği zaman bunun içine onun diğerlerinden daha akıllı olması da dahildir. Yaratılış 3. bölümde iblisin yılan kılığında Havva ile konuştuğu aktarılır. İblis aslında ne yapmaya çalışmaktadır? İşte sormamız gereken soru budur. O, Havva'nın yaşamında yaptıklarını ayartıyla her karşılaştığımızda bizim yaşamımızda da yapmaya çalışır. Bu çok eski ve bilindik bir hikayedir. İblisin amacı bizi Tanrı'dan uzaklaştırmaktır. Tanrı bizi öncelikle kendisine tapınmamız ve hizmet etmemiz için yaratmıştır. İblis, eğer bizi yaratan yerine yaratılmış bir varlığa, ki bu kendimiz bir ilişki, sahip olduğumuz bir varlık olabilir, tapıp hizmet etmemizi sağlayacak biçimde ayartmayı başarırsa eğer, bizi Tanrı'dan uzaklaştırmış olur. Artık Baba Tanrı'ya tapınmayı ve hizmet etmeyi bırakıp ya kendimize, ya bir nesneye, ya bir ilişkiye, ya da sahip olduğumuz varlıklara tapınmaya ve hizmet etmeye başlarız. İşte iblisin amacı da budur. Peki onun söylemi nedir? Bunun için sevgili dostlar, Yaratılış 3:1'i tekrar okuyalım. Bakın ne diyor? Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. İşte iblis burada Havva'ya yaptığını bize de yapar. Yani Tanrı sözünü geçersiz kılmaya yeltenir. Burada yaptığı ilk şey Tanrı sözünün yetkisine meydan okumaktır. İblis insana daima hangi söylemle yaklaşır? Sevgili dostlar, onun söylemi Tanrı'nın bildirdiği her şeye inanma şeklindedir. Bir şey sorayım. Tanrı size daima doğruyu söyler mi, söylemez mi? O daima doğruyu söyler. O halde sizler ve ben her günah işlediğimizde o daima doğruyu söylemez, çünkü onun daima doğruyu söylediğine inansaydım bu işe bulaşmayı aklımdan bile geçirmezdim demiş oluruz. Demek ki ayartının ilk habercisi iblistir. Onun söylemi şudur: Tanrı'nın bildirdiği her şeye inanmamalısın. Peki iblis hangi yöntemi kullanır? Şimdi lütfen 1. Yuhanna 2:15-16'yı açalım. Yuhanna bu ayetlerde dünya düzeninden söz eder. Ve bakın ne der: Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünelim. Ayartıyla karşılaştığımız her seferinde bu ayartı 3 yoldan biriyle gerçekleşir. Ayartılar istisnasız 3 yoldan biriyle gelir. Birinci yol, ayette geçen doğal benliğin tutkularıdır. Ki bunlar arzularımız, açlıklarımız, özlemlerimiz ve ihtiraslarımızdır. Gözün tutkularında ise gördüğümüz şeyi arzular ve arzu ettiğimiz şeyin ardından gideriz. Yuhanna 1'de maddi yaşamın verdiği gurur diye yazar. Bu sözler kişinin keyfince istediğini yaparak yaşaması, kendini her şeyden üstün görmesine neden olan bir tür sahte özgürlük duygusu yaratır anlamına gelir. Bu üç noktayı akılda tutarak yeniden yaratılış 3-4-6'ya geri dönelim. İblisin nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu birlikte inceleyelim. İblisin söylemi ve yaklaşımı o günden bugüne değin hiç değişmemiştir. Günümüzde de aynı şeyleri yapmaktadır. Havva'ya söylediklerine dikkat edin. Ne demişti? Kesinlikle ölmezsiniz. Yani yalan söyledi. Havva'ya Tanrı'nın her söylediği şeye inanamazsınız. Çünkü Tanrı'nın söylediği her şey doğru değildir dedi. Şimdi de 5. ayette söylediklerine dikkat edelim. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Dostlar, biraz önce değindiğimiz noktalar ışığında bu parçayı, bu ayetleri ele alalım istiyorum. Doğal benliğin tutkuları, açlıklarımızın tatminiyle ilgiliydi. Havva meyveye baktı ve ne için iyi olduğunu gördü? Yemek için. Yani onunla açlığını giderecekti. Kutsal yazılarda ağacın güzel, meyvesinin çekici olduğu yazılıdır. Yani gözün tutkuları. Göze güzel görünen şeyin arzulanması ve yaşamda onun ardından gidilmesi. O size bilgelik verecek. Siz de Tanrı gibi her şeyi bilmeye başlayacaksınız. Maddi yaşamın verdiği gurur ise kişinin ben bilgeyim. Tanrı'nın bildiklerini şimdi ben de biliyorum. Ben her şeyi Tanrı'nın gördüğü gibi görebiliyorum düşüncesiyle kendini beğenmesi, üstünlük duygusuna kapılmasıdır. Yılan Havva'ya ne demişti? Ona eğer Tanrı gibi olmak istiyorsan demişti, eğer iyi ile kötünün arasındaki farkı bilmek istiyorsan yapman gereken şudur. Tanrı'nın her söylediğine inanma, keyfince davran, şuna bir baksana, çok lezzetli. Çok harika bir şey. Biraz tatmaz mısın Havva? Üstelik ne kadar da çekici. Yediğin zaman sen de bilgelik kazanacaksın. Evet dostlar, eski ve bildik bir hikaye. Hiçbir şey değişmemiş. İblisin taktikleri günümüzde de aynıdır. İblis nelerden yararlanır? Bizi ayartmak için çekicilik unsurundan yararlanır. Çünkü hepimizin doğal olan bir takım fiziksel istekleri vardır. Örneğin yemek yemek olsun, diğer şeyler olsun, isteklerimiz vardır. Ayrıca duygusal isteklerimiz vardır. Sevilmeyi isteriz, birini sevmeyi isteriz. İblis sadece fiziksel ve duygusal isteklere değil, zihinsel isteklere de hitap eder. Öğrenmeyi ve deneyim sahibi olmayı isteriz. İnsanlar bunu merak diye adlandırır. Bir şeyleri yaşayabilmeyi isteriz. Bize bu istekleri veren Tanrı'dır. Bunların hiçbiri kötü değildir sevgili dostlar. Bunlar yapımızın birer parçasıdır. Örneğin bilgi sahibi olmayı isteriz. Peki iblis burada ne yapar? O her zaman yaptığı şeyi aynısını yapar. O Tanrı'nın verdiği isteklerimize hitap eder. Tanrı vergisi olan fiziksel, duygusal ve zihinsel isteklerimizin hiçbir sakıncası yoktur. İnanlılar olarak, İsa Mesih'i izleyenler olarak yapmamız gereken şey, iman yaşamımızda ve günlük yaşantımızda, yaptığımız her şeyde, attığımız her adımda Tanrı'nın bizim için belirlediği sınırlar içinde kalmaktır. Öyle ki bu yaptıklarımızdan zevk alabilelim. Zira kişi isteklerini tatmin etmek için Tanrı'nın koyduğu sınırların dışına çıktığı zaman yaptığı şeyden hiçbir zevk alamaz. Bahçenin ortasındaki o muhteşem ağaca ne oldu? O tarifi imkansız Aden bahçesine ne oldu? Havva, Tanrı'nın onun için belirlediği koruma sınırının dışına adım atar atmaz, yani meyveyi kocasına da verip hep birlikte yedikleri anda yaşamlarındaki her şey acıya dönüştü. Oysa sınırlar içinde yaşadıkları sürece Tanrı'yla çok yakın ve çok özel bir paydaşlıkları olmuştu. Size bir soru sormak istiyorum. Kutsal yazılarda Adem ile Havva'nın herhangi bir ihtiyaçları olduğunu ima eden bir ifade geçiyor mu? Yani sahip olmadıkları, ihtiyaç duydukları bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. Onların mükemmel bir yaşamı vardı. Hiçbir şey saklı değildi. Her şey saftı ve temizdi. Her şey kutsaldı. Her şey doğruydu. Her şey iyiydi. Sevgili dostlar, onların hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. İblis, fiziksel isteklerimize hitap ederken daima bir vaatte bulunur. İhtiyacını karşılamanın yolu işte şudur der. Oysa her şeyi bilen, gücü her şeye yeten ve asla değişmeyen Yüce Tanrı her ihtiyacımı karşılamayı daima sürdürdüğü gibi Aden bahçesindeki Adem'le Havva'nın her ihtiyacını da karşılamayı sürdürmüştür. Eğer bunu yapamıyorsa hizmet ettiğimiz Tanrı değildir. Anlayacağınız, iblis ilk başta sen onu hiç tatmadın, sen onu hiç bilmiyorsun, sen onu hiç yaşamadın gibisinden bir söylemle yaklaşır. Yani iblis burada ihtiyacı Tanrı'nın belirlediği yoldan değil de kestirme yoldan karşılayacak bir öneri sunmaktadır. Bu ayetlerde dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer noktaysa iblisin gerçeği kasten tahrif etmesidir. Hatırlarsanız ilk olarak ayartının habercisi iblistir demiştik. Onun söylemi Tanrı'nın her söylediğine inanmamalısınız şeklindedir. O, anında karşılanması gerektiğine inandığımız bir ihtiyacımızın kestirme yoldan karşılanmasını önerir. Ben hallederim, sen kaygılanma, sen hiç düşünme, ben hallederim der. Size kestirme bir yol önerir. Ama bunu yaparken gerçeği tahrif ederek sunar. Yaratılış 3:5'te şöyle bildirilir. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Dostlar, yılanın Havva'ya söyleyebileceği tek şeyin bu olması hayli ilginç, öyle değil mi? O, gerçekleri yanlış anlatır. Diğer bir ifadeyle Havva'ya hareketinin sonuçlarını tüm gerçekliğiyle açıklamaz. Bunu nasıl yaptığına bakalım. Havva'ya sadece, eğer bunu yersen şöyle olacak dedi. Ona, İblisin yalanına inandığın için, kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttuğun için bahçeden dışarı atılacaksınız. Kocanla ilişkin değişime uğrayacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, sevgi ilişkiniz artık eskisi gibi olmayacak, aldığınız zevkleri artık alamayacaksınız, baba Tanrı'nın isteğine yan çizmeyi ve her ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeyi sana sunduğum yoldan karşılamayı seçtiğin için neler olacağını sana anlatayım. Bütün yaşamınız paramparça olacak ve başınıza yıkılacak demedi. İblis sevgili dostlar bunları söylemedi. İblisin bunların söylememiş olması da hayli ilginç, öyle değil mi? Bir soru sormama izin verin. Tanrı'ya itaatsizlik etme ayartısına kapıldığınızda, İblis bu itaatsizliğinizin sonuçlarından hiç size söz etti mi? Oysa ben, itaatsizlik ettiğiniz takdirde bunun sonuçlarının neler olacağını size söyleyebilirim. Tanrı'ya baş kaldırmanın, Tanrı sözünü yok saymanın, Tanrı'nın bildirisine inanmayı reddetmenin, kendi isteğinizi Tanrı'nın isteğinden üstün tutmanın ve Tanrı'ya itaatsizlik ederek yaşamanın getireceği korkunç sonuçları ben size sayabilirim sevgili dostlar. İblis hiç Havva'ya sonuçları işte bunlar olacak, Tanrı'yla paydaşlığın kesintiye uğrayacak, yaşamında güç olmayacak, acınası duruma düşeceksin, vicdanın seni rahatsız edecek, bu yüzden gözüne uyku girmeyecek, Tanrı'ya dair tanıklığını mahvedeceksin, yuvanı harap edeceksin dedi mi sevgili dostlar? Her açıdan büyük bir çöküntü yaşayacaksın. Arkadaşların sana ne olduğunu merak edecek, her gününü pişmanlık içinde geçireceksin, hiçbir şey istediğin gibi olmayacak. İblis, sizce bu gibi şeylerden hiç bahseder mi? Hayır. Şimdi bir de dünyanın çekiciliğini ele alalım. Yuhanna'nın dünya düzeninin düşmanımız olduğunu bildirmesi hayli dikkat çekicidir. Dergilerde, televizyonlarda ya da diğer yayın organlarındaki reklamlara baktığımız zaman size çekici geliyor mu? Bu reklamların hepsi doğal benliğin tutkularına, gözün tutkularına ve maddi yaşamın verdiği gurura hitap eder. Onlar aynen iblisin yaptıklarını yapıyorlar sevgili dostlar. Siz belki de reklamlara karşı mısın diye soracaksınız. Hayır, ben sadece ne kadar zekice tasarlandıklarını anlatmaya çalışıyorum. Sizler ve ben ayartının çekiciliğine maruz kalmayacağımız bir düzeye asla erişemeyeceğiz. Bazı ayartıların gücü diğerlerinden çok daha fazladır. Baştaki sorumu yinelemek istiyorum. İblisin yaşamınızdaki en güçlü ayartısı nedir? Hedefi 12'den vurduğunu düşündüğünüz şey nedir? En fazla aldanmanıza yol açan şey nedir? Bu, yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz bir şey mi? Tanrı'nın size vazgeç, bırak, ondan uzaklaş, teslim et, ona dokunma dediği bir şey mi? Tanrı sizi defalarca uyarmıştır. İblis ise Tanrı'nın her söylediğine inanma der. Bense size sevgili dostlar, İblisin yalanına mı yoksa Tanrı'nın sözüne mi inanacaksınız diye soruyorum. İblis, merak etme, bunu herkes yapıyor. Ahlaki ve manevi konulara kafanı yorma dediği zaman Tanrı'nın sözüne mi yoksa iblisin yalanına mı inanacaksınız? Önemli bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle doğru olmadığını bildiğiniz o şeyin çekim gücüne teslim olmadan önce kendinize bazı sorular sormanız çok akıllıca olacaktır. Birinci soru, eğer bu ayartıya teslim olursam itaatsizliğimin sonuçlarının ne olacağını tam olarak anlıyor muyum? İkinci soru, eğer bu ayartıya teslim olursam bu teslimiyetin bedelini ödemeye hazır mıyım? Ve üçüncü soru, bu ayartıya teslim olduğum takdirde bunun beni tatmin edeceği, yaşamıma sevinç ve esenlik getireceği doğru mu? Bu soruların sevgili dostlar altını kırmızıyla kalın şekilde çizmek istiyorum. Güçlü bir ayartıyla karşılaştığınız zaman kendinize bu soruları sormalısınız. Sonra da Tanrı'nın sözünü göz ardı etmek istiyor muyum? Tanrı'nın bildirisini, Tanrı'nın uyarısını göz ardı edip kendimi bu ayartıya kaptırmak istiyor muyum diye sormalısınız. Eğer bilge bir kişiyseniz, eğer hikmetli bir kişiyseniz ayartıya sırtınızı çevirip oradan hemen uzaklaşırsınız. İsterseniz şimdi birlikte dua edelim. Sevgili Göksel Baba, bize olan sevgin, lütfun ve merhametin için sana bütün yüreğimizle şükrediyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Bizi dinleyenler arasında yılgın, bedbin, günaha düşmüş, tutsak olmuş, her şeyden vazgeçme aşamasında olan birisi varsa, İsa Mesih'in adıyla ve sözünün yetkisiyle eşsiz kanının o kişiyi özgür kılması ve kurtarması için dua ediyorum. Şu anda güçlü ayartılarla karşı karşıya olanlar, iblisin yalanlarına kulak verenler için dua ediyorum. Göksel Baba, iblisin neler yaptığını anlamalarını sağla lütfen. Onlara bilgelik ve güç ver, öyle ki şimdi şu anda ayartıya sırt çevirsinler ve önünde diz çöküp yaşamlarının Rabbi olarak sana yeniden teslim olsunlar. Şimdi de şu anda umutsuzluk ve çaresizlik içinde olanların, bir ayartının ya da günahın tutsağı olanların bilgece davranması ve Rab İsa Mesih'ten kendilerini bağışlamasını dilemesi için dua ediyorum. Öyle ki şimdi burada İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etsinler ve yaşamlarını ona teslim etsinler. Tutsak olanların özgürlüğe kavuşması ve kurtarılması için dua ediyorum. Rab İsa Mesih'in yüce ve görkemli adıyla. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi ayartıyla mücadele ederken tek başımıza değiliz. Ayartıyla yüz yüze geldiğimizde Rab'be güvenmeli ve ondan yardım dilemeliyiz. Gelecek programda bugünkü konumuza devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: Lord, you leave me with the cloud by day.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Nergis de Çay Saati programımız başlıyor. Evet, hazırsanız size hemen iletişim bilgilerimizi de hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir zamana beraber başlıyoruz sevgili dinleyenler. Hikayemiz olacak, yararlı bilgilerimiz yani sağlık bilgimiz olacak, kültürel konularımızdan öğreneceğimiz çok şey olacak ve Yaşamdan Dersler adlı bir bölümümüz olacak. Sakın bunları kaçırmayın diyorum. Tabii ki her zamanki gibi ilk önce güzel bir müzikle sizleri

0: Radio Light.
1: 103.6 FM.
2: Sevgili dinleyenler, Son Bir Umut adlı hikayeyle devam edebiliriz programımıza. Ülkenin batısındaki küçük bir mahallenin bir sokağının neredeyse tamamı ressamlardan oluşmaktaydı. Bu mahallede 3 katlı budur bir tuğla yığınının tepesinde iki kız arkadaşın stüdyoları bulunmaktaydı. Alt katlarında ise yaşlı bir ressam oturdu. Günlerden bir gün kız arkadaşlarından biri zatürre hastalığına yakalandı. Genç kız günden güne eriyordu. Bir gün arkadaşı resim yaparken o da yatağında pencereden dışarı bakıyor ve sayıyordu. Geriye doğru sayıyordu. 12 dedi. Biraz sonra da 11. Arkasından 10. Sonra 9. Daha sonra hemen birbiri ardına 8 ve 7. Arkadaşı merakla dışarı baktı. Sayılacak ne vardı acaba? Görünürde sadece kasvetli, bomboş bir avluyla 6-7 metre ötedeki tuğla evin çıplak duvarı vardı. Budaklı köklerinden çürümüş, yaşlı mı yaşlı bir asma, tuğla duvarın yarı boyuna kadar tırmanmıştı. Dönüp arkadaşına, ''Neyin var?'' diye sordu. Hasta kız fısıltılı halinde, ''6'' dedi. ''Artık hızla düşüyorlar. 3 gün önce neredeyse 100 tane vardı. Saymaktan başıma ağrı giriyordu. Ama şimdi kolaylaştı. İşte biri daha gitti. Topu topu 5 tane kaldı şimdi. 5 tane ne?'' diye sordu arkadaşı. ''Yapraklar, asmanın yaprakları. Sonuncusu da düşünce ben de mutlaka gideceğim, hissediyorum bunu.'' Arkadaşı ona saçmalamamasını söyleyip içmesi için çorba götürdü. Fakat o, ''İşte bir tanesi daha gidiyor. Hayır, çorba filan istemiyorum. Bununla geriye 4 tane kaldı. Hava kararmadan sonuncusunun da düştüğünü görmek istiyorum. Ondan sonra ben de gideceğim.'' diyerek cevap verdi. Genç kız uykuya daldığında arkadaşı da alt kattaki yaşlı ressamı ziyarete gitti. Bu sırada yaprak olayını da anlattı yaşlı adama. Yukarı çıktığında arkadaşı uyuyordu. Ertesi sabah hasta kız hemen arkadaşına perdeyi açmasını söyledi. Ama hayret, hiç bitmeyeceklermiş gibi gelen upuzun gece boyunca aralıksız yağan yağmur ve şiddetle esen rüzgardan sonra bir asma yaprağı hala yerinde duruyordu. Sapına yakın tarafları hala koyu yeşil kalmakla birlikte testere ağzı gibi tırtıllı kenarlarına ölümün ve çürümenin sarı rengi gelmiş olan yaprak yerde 6-7 metre yükseklikteki bir dala yiğitçe asılmış duruyordu. ''Bu sonuncusu'' dedi hasta kız. ''Geceleyin mutlaka düşer diye düşünmüştüm. Rüzgarı duydum. Bugün düşecektir. O düştüğü an ben de öleceğim.'' Ağır ağır geçen gün sona erdiğinde onlar, alacakaranlıkta bile asma yaprağının duvarın önünde sapına tutunmakta olduğunu görebiliyorlardı. Derken şiddetli yağmur tekrar başladı. Hava yeteri kadar aydınlanır aydınlanmaz, genç kız hemen perdenin açılmasını istedi. Asma yaprağı hala yerindeydi. Genç kız yattığı yerden uzun yaprağı seyretti. Sonra arkadaşına seslendi. ''Münasebetsizlik ettim. Benim kötü bir insan olduğumu göstermek istercesine bir kuvvet o son yaprağı orada tuttu. Ölümü istemek günahtır. Şimdi biraz bana çorba verebilirsin.'' dedi. Akşamüstü gelen doktor ayrılırken şimdi alt kattaki bir hastaya bakmam gerekiyor. Yaşlı bir ressammış sanırım. O da zatüre. Yaşlı adamcağız çok ağır bir durumda. Kurtulma umudu yok ama daha rahat eder diye bugün hastaneye kaldırılıyor, dedi. Ertesi gün doktor, tehlikeyi atlattınız, siz kazandınız, dedi. O gün öğleden sonra arkadaşı artık iyileşmiş olan arkadaşına alt kattaki yaşlı adamı anlattı. Yaşlı adam 2 gün hastanede yattıktan sonra ölmüş, hastalandığı günün sabahı kapıcı onu odasında sancıdan kıvranırken bulmuş. Pabuçları, elbisesi baştan aşağı sırılsıklam, her yanı buz gibi bir haldeymiş. Öyle korkunç bir gecede nereye çıktığını akılsız erdirememişti kimse. Sonra hala yanık duran bir gemici feneri yerinden sürüklene sürüklene çıkarılmış bir portatif merdiven, bir de üstünde birbirine karışmış sarı, yeşil boyalarla bir palet ve sokağa saçılmış birkaç fırça bulmuşlar. O zaman o son yaprağın sırrı da çözüldü. Rüzgar estiği zaman bile yerinden oynamayan yaprak yaşlı ressamın şaheseriydi. Yaşlı adam son yaprağın düştüğü gece oraya bir yaprak resmi yapıp yapıştırmıştı. Evet, yaşlı amca o kızın bakış açısını değiştirmek istedi. Aslında ona güç vermek istedi ama kendisi O yaprağı yaparken tabii ki hastalanıp öldü. Böyle büyük fedakarlıklar var. Güzel insanlar böyle güzel fedakarlıklarda bulunabiliyor. Tabii canına kastetmesini istemiyoruz ama bir şekilde birbirimize fedakarlıkta bulunursak bizler kazançlı oluruz. O zaman şimdi kısa bir ara verelim, sonra da sağlık bilgisiyle devam edelim.

Evet, bugün sağlık bilgisinde sizlere birkaç bitki hakkında bilgi vermek istiyorum. Faydalarından bahsetmek istiyorum. Ve ne gibi kürler yapabilirsiniz onlardan bahsetmek istiyorum hemen. Botanik bitki ısırgangiller familyasından 30-80 cm boyunda dikine yükselen çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi dört köşe olup üzeri çengele benzer ince kıllarla örtülüdür. Gövdenin alt bölümü çok dallıdır. Yaprakları almaşık ve tam kenarlıdır. Çiçekleri yaprak sapları dibinde kümelenmiş şekilde oldukça küçük çok sayıda çiçekten meydana gelir ve genellikle beyazımsı yeşil renklidir. Yetiştirildiği yerler yapışkan otu ülkemizde 2000 metre yüksekliklere kadar rastlanır. Avrupa'da ise 2300 metreye kadar rastlanmaktadır. Mayıs ayından Ekim ayına kadar yerden 5-10 santim yukarıdan keserek demetler şeklinde bağlanır, havalı, güneşli ve kuru yerlerde kurutulur. Potasyum nitrat, katesik tanen, flavon, glikozitleri bir alkaloittir. Yoğurtlu lenf ve kan temizleyici, deri hastalıklarında ve kanser hastalarında yararlıdır. Çayıyla sürekli yapılan gargaralar, guatr ağrılarını hafifletir. Çayla yapılan gargaralar ses telleri kısıklıklarına da çok iyi gelir. Cilt yaralarının iyileşmesinde çok yararlıdır. Ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına yoğurt otu çayı gargaraları iyi gelir. İdrar yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Kum, taş, sistit, nefrit sancıları, üre azalması gibi olaylarda kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar suyla haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür. Lenf sistemi temizleyici, kan temizleyici, deri hastalıkları, kanser tedavilerinde faydalıdır. Öbek halinde yetişen bu bitki ne yazık ki zamanla unutulmaya mahkum olmuş, fakat kanser hastalıklarının arttığı şu sıralarda bu bitki büyük bir önem kazanmıştır. Burada bir kere daha belirtmek isterim ki bu tür ağır hastalarda kullanılacak olan bitkinin mutlaka taze olması gerekir. Yoğurt otunun, yapışkan otunun genç filizlerini kış mevsiminde kar altında bile bulabilirsiniz. Yoğurt otu çayı böbrekleri, karaciğeri ve dalağı hastalık yapıcı maddelerden arındırır. Lenf kanseri dahil lenf sistemi hastalıklarında hastalık ne kadar ağır olursa olsun bu çay her gün 3 ve 5 bardak içilmelidir. Bitki çayı içten çay ve dıştan kompres yıkama biçiminde kullanıldığında çok büyük bir hızla deri hastalıklarını, yaraları ve kan çıbanlarını iyileştirir. Ayrıca bu ılık çayla yüz yıkandığında pörsük, sarkık ve kırışık deri gerginleşir. Bitkinin sıkılarak elde edilen öz suyu da her gün hasta deriye sürülüp kuruması beklenerek kullanılabilir. Bitki epilepsi, histeri, raks illeti veya Parkinson hastalığı, sinirsel rahatsızlıklar, idrar tutukluğu, kum ve taş rahatsızlıklarında önerilir. Çok ilerlemiş olsa da guatr hastalığı yoğurt otu çayıyla gün boyunca ısrarla sürekli derin gargaralar yapıldığında ve arada bir yutulan yudumlar yoluyla uygulanan 4-6 haftalık bir kür sonucunda önemli ölçüde küçülebilir. Son zamanlarda ses telleri aksaklığı veya ses kısıklığı sıkça rastlanan bir durum olup, bitki çayıyla yapılan gargaralar bu aksaklığı kısa sürede düzeltecektir. Tanıdık bir çiftle her yıl Viyana yakınındaki Moldvik kaplıcasında buluşur, 1979'da yine buluştuğumuzda kadında belirli bir biçimde guatr başladığını gördüm. Ameliyattan korkuyordu, ona yoğurt otunu önerdim. Bu durumda bitki kaynatılır ve gün boyunca elden geldiğince sık ve derin gargaralar yapılır. 1980 Şubat'ında yeniden buluştuğumuzda kadında guatr'dan eser kalmamıştı. Bu büyük bir sevinçle bana kocasının her gün taze bitki toplayışını anlattı. İlk gargaralardan sonra guatr'ın küçülmeyle başladığını hissetmiş ve bir süre sonra da tümüyle yok olmuştu. İsviçreli bilim adamına göre böbrek hastalıkları ve böbrek iltihaplanmalarında tüm tedaviler başarılı olmamışsa bile yoğurt otu güvenilir bir bitkidir. Böbrek hastalıkları için yoğurt otu altın başak ve sarı ballı baba ile eşit oranda karıştırıldığında çok daha etkili bir çay elde edilmiş olacaktır. Bu durumda en kısa sürede başarıya ulaşacaktır. İsviçreli bilim adamı bu zamanın 14 gün olduğunu söylüyor. Bu üçlü çay harmanı haşlanıp demlenerek hazırlanır ve ilk olarak kahvaltıdan yarım saat önce yarım bardak içilir ve geri kalanı da gün boyunca yudumlanır.
Ağır hastalıklarda günde 4 bardak içmek gerekebilir. Böbrek hastalığı çekmekte olan 45 yaşındaki bir adamın sözü geçer. Sonunda adamın böbreklerinden birinin alınması gerekmişti. Öteki böbrekte iltihaplı olup gerektiğince çalışmıyordu. İşte o sırada adam bir yoğurt otu üçlü çay kürüne başlayarak az önce belirttiğimiz gibi yoğurt otu, altın başak ve sarı ballı baba eşit karışımında hazırladığı çaydan günde 4 bardak içip bıkmadan ısrarla yudumlayarak bu hastalıktan tümüyle kurtulmuştu. Bu üçlü karışım böbrek büzülmesinde ve daha başka ağır böbrek hastalarında da kullanılabilir. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra da sabah uykumla devam edeceğiz.

hepiniz aynısınız demek öyle kolay olmamalı. Bir insan en fazla kaç hayattan geçebilir ki? Hepsini tanıyacak kadar zamanı kim bulabilir? Aynı tipte, aynı karakterde insanlara yöneliyoruz. Ve ardından hepiniz aynısınız cümlesini kullanıyoruz. Hepiniz aynısınız. Genel olarak bir kız cümlesidir. Bazen bir harf eksik olarak da bu cümleye sarılabilirler. Hepiniz aynısınız. Üzerinde düşünülmesi gereken cümleler bunlar. Bir kızın ağzından çıkıyorsa pek önemsemem ama cümle bir adamın ağzından çıkıyorsa problem vardır. Cümlemiz, hepiniz aynısınız. Bunu bir erkek söylediğinde kendi tarafımdan kızlara baktığımda şunu görüyorum. Kızlar ikiye ayrılır. Kendini her anlamda geliştirenler, geliştirmemek için elinden geleni yapanlar. Aslında bu ikiye ayrılma tüm insanlar için geçerlidir. Erkek gözüyle bakınca ben bu şekilde ayırmayı daha uygun buluyorum. Çünkü benim için değerli kız kendini geliştiren kızdır. Nihayetinde kendini geliştiren ve kendi için emek harcayan insan değerlidir. Kız gözüyle bakınca durum farklıdır. Hepiniz aynısınız cümlesi o kadar hoş karşılanmıyor. İnsanlar o zaman hepsini tanımasaydın diyebiliyor ya da hepsini tanıyacak zamanı nereden buldun? İnsanız, ön yargılarımız var. Bu konuda gerçekten hepimiz aynıyız. Belki de tek aynı olduğumuz konu budur. Erkeklerin standartları var. Evet, birçoğumuz aynıyız. En başta bir kızın erkeklere bakışıyla bir erkeğin kızlara bakışı arasında dünyalar kadar fark var. Mesela erkeklerde sahip olma içgüdüsü hakim. Kızlar daha çok ait olabileceği birini ister. Arayış bir limandır ve bir limana birden çok gemi yanaşabilir. Bu demek oluyor ki eğer erkek liman olarak tanımlanırsa her gemiye yanaşma hakkı doğar ve erkekler bunu sever. Aynı şeyi bir kadın için söyleyemeyiz. Onların derdi kendilerine. Evet, sadece kendilerine ait bir limana ait olmak. Çoğu kadın sahip olduğu bir erkek istemez. Sahip olmayı seçen kadının egoları biraz daha ön plandadır. Çünkü işin içine bu benim mantığı girer. Oldu olacak üzerine işaret koy. Bir de bu işin hepiniz aynısınız kısmı var. Evet, hepimiz biraz ayrıyız. Hepimiz biraz ayıyız. Bazılarımız çok ayıyız ama olsun. Ayılar da sever. Bir kızın gözünde bütün erkeklerin ayı olması asla bütün erkeklerin kaba olması değildir. Her erkeğin farklı konularda master yaptığı ayılıkları vardır. Zaten kimse komple ayı olamaz. Buna bir ömür yetmez. Ama kadınlar genelleme yapmayı sever ve ister istemez hepimiz bir çemberin içine alınırız. Oysa onlar hepimizin aynı ve ayı olmadığını çok iyi bilirler. Bir erkek hayatında en az bir defa hepiniz aynısınız cümlesini duyar. Tabii ki bunun araştırmasını yapmadım ama duyar yani, duyururlar. Kadınların en çok kullandığı cümleyi duymuyorsanız erkekler arasında çok özel bir yeriniz var demektir. Düşünsene, hepimiz aynıyız, sen değilsin. Bu bazen sıkıntılı durumlar da doğurabilir. Biz teneffüslerde top peşinde koşarken sen kızlarla ip atlarsan sen aynı olmazsın. O yüzden aynı olmak bazen farklı olmaktan iyidir. Kadınlara duymak istedikleri şeyleri söyleyeyim. Evet, hepimiz aynıyız. Evet, hepimizin kısmi ayrılıkları var. Evet, hepimiz maymun iştahlı davrandık ilişkilerimizde. Evet, hepimiz sahip olmayı bu kadar çok severken ait olmayı beceremedik. Evet, anneme ait olduğum kadar sana ait olamadım. Evet, seninle beraberken başka kadınlara baktım. Evet, ben o aynılardan, evet ben o ayılardan. Değerini anlamak için limanıma uğrayan bütün gemilerin halatını tutan, tam değerini anladığımda seni kaybeden. Evet, hepimiz aynıyız ama sen lütfen hepimizi tanıma ki zaten yapamazsın öyle bir şey. Ruhun yetse ömrün yetmez. Biz tanımayı deneriz ama biz de beceremeyiz. Hepimiz aynıyız, sen hepimizi başka sev. Hepimiz hepinizi sevdik, hepiniz hepimizi sevdiniz. Durak durak geçtik, dura dura, usul usul sevdik. Limanı kapattık, başka gemilere ve hala hepimiz aynıyız. Bana at halatını, hepimizin içinden al beni. Sana karışmadan ben olamam ki, başka biri. Ya uzaktan sev hepimizi, ya al beni yanına, uykulara karıştır nefesimi.
Evet, sabah uykumdan güzel şiirlerle devam ettik. Ama şimdi tekrar kısa bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün kültürel konularda size bambu ağacından bahsedeceğim. Bambu ağacının özelliği nedir? Nerede yetişir? Ve faydaları nelerdir? Hep birlikte öğrenebiliriz. Bambu ağacı sadece Çin'de yetişiyor. Peki Türkiye'de yetişmez mi? Belki iklim özellikleri olarak bazı yörelerimizde yetişebilir. Yalnız bir şartı hatırlatmak lazım ki Çin bambu ağacı sabır ve sebat gerektiren bir ağaçtır. Onu yetiştirirken çok ama çok sabretmek gerekir. Toprağa buğday veya nohut, fasulye ektiğinizde bunların çimlenmesi çok kısa sürer. 15 gün, 1 ay veya en geç 2 ayda filizlenip büyümeye başlar. Emek verenlerin hemen yüzlerini güldürürler. Şimdi de Çin bambu ağacına gelelim. Bunun tohumunu toprağa dikiyorlar, sulanıyor, gübreleniyor, 3 ay geçiyor, filizlenme yok. Yine sulanıyor, bakımı yapılıyor, 6 ay geçiyor, hala filizlenme yok. Yine sulanıyor, bakımı yapılıyor, filizlenme yok. 1 sene geçiyor, yine yok. Çoğumuz 1 sene geçtiği halde diktiğimiz şey filizlenmiyorsa bırakırız ve bakımından vazgeçeriz. Demek ki bu yetişmeyecek deriz. Ama Çinliler bu konuda sabrediyorlar. Sabırlı oldukları çok zahmetli iş olan ipekli üretiminden bellidir. Çin bambu ağacı 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve nihayet 5 yıl boyunca filizlenmiyor. Ama 5. yılın sonunda tohum topraktan çıkıyor, filizleniyor. Çinliler tam 5 yıl sabrediyorlar. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? 6 haftada 27 metre uzuyor. Evet, 6 haftada 27 metre uzuyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bu ağaç 6 haftada mı büyüdü yoksa 5 yıl 6 haftada mı? Evet, sabır gerektiren bir iş bu aslında. Bambu ağacı Asya, Güney ve Kuzey Amerika ve Afrika'da bulunurlar. En büyük bambu türleri 80 santim kalınlığında ve 38 metre uzunluğuna kadar uzayabilirler. Bambu kısaca gıda maddesi, inşaat ve yapı malzemelerinde, mobilya sanayinde, kimya sanayinde, ilaç üretiminde, kağıt üretiminde, kumaş üretiminde, park bahçe düzeninde, ev eşyaları yapımında, müzik enstrümanları imalatında kullanılmaktadır. Bambu ağacı çok dayanıklı bir ağaçtır. Estetik görünümü nedeniyle günümüzde bambudan yapılan parke Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılır. Bugün Amerika'daki zemin kaplamaların %60'ını bambu parke oluşturuyor. Parkelerin sertlikleri söz konusu olduğunda kayın ya da meşe ile kıyaslanabilmektedir. Bambunun sertlik ve sağlamlığı bu iki ağaçtan fazladır. Sıcak ülkelerde yetişen mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış. Hint kamışı olarak da bilinir. Bambu dünya üzerinde en çok tropikal iklimlerin hüküm sürdüğü, Asya'nın güneydoğusu, Hint ve Büyük Okyanus'taki adalarda yetişir. Kalın bir toprak altı gövdesinden dallanarak büyür. Gövdelerinin uzunluğu türüne göre 10 santimden 40 santimetreye kadar değişir. Şeritsi yaprakları genç bitkilerde gövdeden, yaşlılarda ise dallardan çıkar. Bambular uzun ömürlü bitkilerdir. 120 yıla kadar yaşayan türlerine rastlamak mümkündür. Çoğunlukla mobilya yapımında kullanılsa da özellikle Çin mutfağında pişirilerek sebze olarak tüketilen türleri mevcuttur. Karakteristik özellikleri bakımından sert ağaç türleriyle benzerlikler taşımaktadır ve diğer ağaç türlerinden çok daha sağlam ve dayanıklıdır. Göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bambu, dekoratif bir ağaç olmasının yanı sıra özellikle tropikal ülkelerde inşaat sektöründen yemek yapımına kadar her konuda kullanılmaktadır. Binin üzerinde çeşidiyle tropikal iklime sahip ülkelerde yaygın olarak yetişmektedir. Mistik bir bitki olan bambu, güç, esneklik ve dayanıklılığı temsil eder. Doğa dostu olan bambu, çabuk ve kolay büyümesinin yanı sıra zor kullanım koşullarına uygunluğuyla gittikçe daha popüler bir malzeme haline gelmiştir. Bambu ağacı mobilya sektöründe iç mekan, dış mekan, mobilyalar ve aksesuar yapımında tercih edilmektedir. İthal ve ilaçlı suda bekletilmiş olan bambu ağacından yapılan mobilyalarda bozulmalar görülmektedir.
Bambu ağacı kullandıkça eskiyen bir ağaçtır. Tekrardan zımparalama veya boyama müşterinin beğenisine kalmış bir unsurdur. Dekorasyonda bambu eksikliği ve doğallığı ile beğenilmektedir. Bambunun küçük fidanları sebze olarak yenilir ya da sirke içinde turşusu kurulur. Gıda olarak en uygun cinsler bambusa olmaktadır. Tekstil sektöründe de bambulardan yararlanmaktadır. Bambular kullanılarak antibakteriyel kumaşlar üretilmektedir. Evet, bambunun gerçekten ne kadar yavaş yetiştiğini ve ne kadar çok şeye yaradığını görmüş olduk. Hem yenilebiliyor, hem eşya olarak kullanılabiliyor, hem sebze olarak kullanılabiliyor, kumaşlar için kullanılabiliyor. Yani açıkçası 5 yıl, 6 hafta beklemeye değer diye düşünüyorum. Evet, kültürel bölümümüzde bugün bambuyu ele aldık sevgili dinleyenler. Her programda farklı bir konuyu öğrenmiş oluyoruz. Ben de sizlerle birlikte öğrenmiş oluyorum. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, güzel bir gün daha sizlerle geçirmiş olduk. Yeni konulara değindik yine, sağlık bilgisinde olsun, hikayelerde olsun. Güzel değişik hikayeleri kültürel konularda farklı açılardan baktık. Evet, ama maalesef bugünlük de programımız bu kadar, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar sizlerle oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip...

Lamb upon the throne, who reigns forever.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Farklı bir duygu,
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6 FM
3: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

lift up your name, Father God, and we bless you, O God.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Lord, we come to you. We come to you tonight, Lord, and we proclaim and we shout it unto you. Now, Lord, we come and we sing and we dance.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.